0: un saludo para todos acá en Quillota y un recordatorio. Acá en el campo nunca se invita a Uyuy. Los gritos que se pegan acá en el campo son como...
1: No alcanzaba en las letras que pasaban por el parlante con la interpretación. ¿Cómo dice que dijo?
2: Mira, como flaweo, yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro. Tengo el interno genital.
0: Un recordatorio, acá en el campo nunca se invita a Uyuy. Los gritos que se pegan acá en el campo son como...
2: Mira, quiero su uva. Imagino su sabor es chocolate. ¿Y qué le gustaría que descubra la espuma de su vaso?
0: Acá en el campo nunca se invita a Uyuy. Los gritos que se pegan acá en el campo son como...
2: Encuentro... Se nos acaba la era. La luna pronto se irá.
3: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy